0: Aber.
1: Toto Chilumex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climist. Aso kitlaya. Tochin in meds. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In climistli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantli.

0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana pesatın pala.
0: Vakit nakittir ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsün setemin del del del del.
0: Karak güller topla gel, bir sahbet bir keramet.
1: Ne parem fesine, smanavı dillemem.
0: Sarılma bak boşlar gel, dostlarımdan daha.